0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Zehir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Vahşi sulama yöntemleri su ısrafı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın. Korunan damla geleceğimizdir.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti Rahman'a varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yollara hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyanda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

medeniyetin felluce çağındayım. Ne tarafa dönsem kan. Baba uyan. Ey uyan dünyam. Uyan. Çocuğundur artık kanayan. Baba uyan. Uyandır kardeşim. Kim bizi postalları altında ezen? Bizi kirleten kim? Saçından sürüklenen kardeşim nerede? Nerede kayarken dilek tuttuğum yıldızlar? Kirpiklerime yağan sabah güneşi? Elimi uzattığımda dokunduğum gökyüzü nerede? Nerede her hafta pazara giderken sımsıkı tutunduğum o nasırlı ellerin? Rahmet mi bu yağan baba? Yoksa azap mı? Sanki bir kapı açılıyor düşümde. Masalımın ilk çağından kör bir kuyuya düşüyorum. Güneşin imparatorluğundan karanlığın zaferi çıkıyor karşıma. Yarım kalan düşlerimde masal yüzlü bebekler ağlıyor hala. Filistin duvarında çocuğuna sarılan bir baba kudurmuş bir işgali dünyanın beynine kazıyor. Necef'te, Bağdat'ta, Çeçenya'da bir çağ yanıyor baba. Bir çağ yanıyor ve bir kez daha yıkılıyorum. Ve bir kez daha adım kanlarla zulmün kitabına yazılıyor.

Böyle mi olmalıydı baba? Bükülmeyen bileğim taşlarla kırılmalı. Adım teröriste çıkmalıydı. Senin katilin aklanmalı. Bir imparatorluğun nazar boncuğu Mostar yıkılmalıydı. Böyle olmamalıydı baba. Böyle olmamalıydı. İşgale karşı koymanın bedelini senin kapanan gözlerini seyretmek olmamalıydı. Baba uyan. Ne olur uyan. Evladındır artık kanayan.

Haçlı seferlerinde hep ben ölmeliydim öyle mi? Doğudan batıya, her mezara kendimi gömmeliydim. Böyle miydi baba? Böyle miydi? Oysa Tuna Nehri kadar özgürlüktüm ben. Dicle'ydim, Fırat'tım, vatandım ben. Bir avuç su, bir karış toprak değildim ben. Baba ne kaldı şimdi Felluce'den? O da yanıyor şimdi. Musul gibi, Kerkük gibi, Filistin gibi. Yanıyor sapan taşlarının suskun dilindeki ateşten. Kimin olursa olsun artık bu kanlı zafer. Adını kim koyarsa koysun bu zalim çağın. Eğer camide vuruyorlarsa yaralı bir babayı sırtından, bu zulme alkış tutan, bu zulme sessiz kalan herkes utansın. Herkes utansın. Baba uyan. Evladındır şimdi kanaya. Ey bana büyük, kainata küçük dünya. Sen yabancı değilsin çocuk ölümlerine. Ana yüreğinin böyle göğüsten sökülmesine. Şahitliğin ta kızıl derili kabuslarından. Çok ağladın olmuş zenci kölelerin zincirli bembeyaz ellerine. Sen onları da kurtaramamışsın ya. Eyvah. Eyvah.

Şimdi ne Mescid-i Aksa, ne Süleyman Mabedi. Hatırla, hatırla alnından vurulan Ramazan, bayramına yetişemedi. Şu kan kusan ağzında bayat bir şekeri bile çiğneyemedi. Uyan baba, baba uyan. Utan ey uyuyan dünyam, utan. Düşlerime daha turnalar girecekti. Düşlerime daha turnalar girecekti. Uyan, utan, utan.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

Hiçbir ateş bir başka ateşe sönmez. Gönlüm aşk yüzünden kan olmuş. Kanımı kanla yıkama benim. Ne kadar kaçtıysam gölge.

kavim taşa tutsa yiğidi çökertmez kahır. Düşman yılan olup soksa dokuz kavim taşa tutsa.

0: kamu spotu.
1: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyanda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yollara hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine, onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti Rahman'a varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Ahmet El Cezeri'den bahsedeceğiz. Eserleri dünya edebiyat klasikleri arasında yer alan İslam dünyasının en meşhur mutasavvıf şairlerinden Ahmet El Cezeri, yazmış olduğu 2000 beyitlik divanıyla tüm dünyaya kendisini tanıtmıştır. 1565 yılında Cizre'de doğan Ahmet El Cezeri, şiirlerinde mahlas olarak genellikle molla kelimesinin karşılığı olan mela, bazen de nişani mahlaslarını kullanmış fakat daha çok Molla Cezeri adıyla şöhret bulmuştur. İlim tahsiline alim olan babasından ders alarak başlamış, ardından gittiği Diyarbakır, İmadiye ve Hakkari'de tahsilini tamamlayarak icazet almıştır. Aynı zamanda ana dili Kürtçenin bütün lehçelerinin yanı sıra Arapça, Farsça ve Türkçe'yi de mükemmel derecede öğrenmiştir. Başarılı geçen tahsil hayatından sonra ilk olarak Seyfiye Medresesi'nde Endur'un hocalığı yaparak Cizre Emiri, 2. Şerif'in çocukları ve bütün akrabalarına ders vermiş, bir müddet sonra da Diyarbakır'a gitmiş ve 7 sene burada kaldıktan sonra Emir'in daveti üzerine tekrar Cizre'ye dönmüştür. Emir'in Cizre'de bir medrese yaptırmasıyla Molla Cezeri de Medresetül Hamra adı verilen bu medresenin müderrisleri arasında yer alarak ömrünü bu medresede ilim öğretmekle geçirip yüzlerce alim yetiştirmiş ve 1640 yılında vefat etmiştir. Doğu Anadolu'nun pek çok şehir ve kasabalarını gezip dolaşan Molla Cezeri, gittiği her yerde halk tarafından çok sevilmiş ve hürmet görmüştür. Onun üstün şiir kabiliyeti, mütercim ve şarihler tarafından vurgulanmış, hatta edebiyatta Molla Camii, İbnül Farız ve Fuzuli ile mukayese edilmiş, tasavvufta da Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye benzetilmiştir. Molla Cezeri'nin dünya edebiyat çevrelerinde dahi tanınmasına sebep olan meşhur eseri, 114 şiir ve 2000 beyitten meydana gelen Kürtçe olarak yazdığı divanıdır ki, edebi bir şah eser olarak kabul görmüştür. Şiirlerinin çoğunu gazel, bir kısmını kaside ve birkaçını tercih bent tarzında kaleme aldığı divanı üzerine çeşitli şerhler yazılmış, asırlardan beri şevkle okunmuş, ayrıca pek çok dile tercüme edilmiştir. Hafız-ı Şirazi'nin tesirinde kaldığı açıkça görülen Molla Cezeri, eserinde Şirazi'nin divanındaki ilk gazele nazire ile başlamış ve nazımda onun şiirlerine ihtiyaç bırakmadığını savunmuştur. Felsefi, estetik, ilahi, aşk, tasavvuf ve sevgi temalarını ön planda tutmakla beraber, sevgi ve güzellikle ilgili bütün tasvirleri yalnızca ilahi boyutun keşfedilmesine yönelik olup, görünürdeki güzelliklere Allah'ın tecellisi olduğu için değer verdiğini belirtmiştir. Metafizik ve deruni içeriği, yoğun teşbih, temsil, kinaye ve istareleri dolayısıyla eserin dili ağır sayılmakla birlikte fikir ve mesajları oldukça açıktır. Ayrıca yazdığı şiirlerde çok büyük bir sanat kullanmış ve her mısrağın sonunu alfabetik sıraya göre aynı harflerle belirterek şiirde ne kadar maharetli olduğunu göstermiştir. Kasidelerinde Allah aşkıyla Resulullah sevgisini işleyerek Kur'an ile hadislerden alıntılar yapan Molla Cezeri, tasavvufi mevzulara çok yer vermiş ve bu mevzuları gayet veciz bir dille ifade etmiştir. Aynı zamanda döneminin Cizre emirine övgülerde bulunmakla birlikte yöneticilerin yardımlarına önem vermediğini, zira Allah'ın bir tek inayetini kainatın bütün mal ve mülküne değişmeyeceğini söylemiştir. Molla Cezeri, Cizre emiri 2. Şeref'in Cizre'yi Akkoyunlulardan aldıktan sonra Şah İsmail'in yaptığı 3 taarruzu da püskürtüp muzaffer olması üzerine emir için bir fetih kasidesi yazmış, ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine dair bir kaside yazmıştır. Örnek şahsiyetlerde Ahmet El Cezeri'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

Bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Yaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyere duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.

0: Kamu Spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Efendim, her insanın kendine özgü bir karakteri, bir huyu, bir kişiliği vardır. Yani her insan kendine özgüdür bu hayatta. Kendine has özellikleri vardır. Kendine has bir algılama biçimi, düşünme tarzı, duygusal durumu ve davranışları vardır. Aynı ana babadan doğmuş, kardeş, aynı ailede yetişmiş, aynı koşullarda büyüyüp gelişmiş olsa bile insanların kendilerine özgü halleri, yolları, fikir ve zikirleri vardır. Değerli dostlar, hani Aşık Veysel'in bir sözü var. Der ki, koyun kurtla gezerdi, fikir başka başka olmasa diye. İşte anlatmak için adeta çırpındığımız mesele biraz da böyle bir şeydir. Ama biz daha ötesine, bir başka noktaya dikkatinizi çekmek istiyoruz. İnsanlar sadece fikirleriyle ayrılmazlar birbirlerinden. Görüşleriyle, jest ve mimikleriyle, genetik yapılarıyla, canlılık özellikleriyle de birbirlerinden ayrılırlar. Yani dünyaya gelirken bir takım özelliklerimizle beraber geliriz. Değiştirebileceğimiz özelliklerimiz olduğu gibi, değiştiremeyeceğimiz özelliklerimiz de söz konusudur. Efendim, dünyaya gelirken beraberinde getirdiğimiz hassalara, niteliklere, özelliklere fıtrat diyoruz. Yani yaratılış. Fıtrat, yaratılış demektir. Yaratılıştan gelen özellikler. Allah'ın bizi halk ederken takdir ettiği özelliklerimiz. Yani fıtratımız. Mesela normal şartlarda insan olup da hiç uyumayan biri olamaz. Veya hiç yemek yemeyen, yahut sabah akşam çalışmasına rağmen vücut yorgunluğu çekmeyen, veyahut da normal şartlarda tek gözlü, tek kulaklı ya da burnu, ağzı, yüzü olmayan biri olmaz. Her insan, istisnalar hariç, belli özelliklerle dünyaya gelir. İşte buna fıtrat diyoruz, yaratılış diyoruz. Allah'ın takdir ettiği ölçü, düzen, biçim, hal, vasıf, sistem, sünnet diyoruz. Yani genel anlamıyla sünnetullah. Şimdi efendim, sıcak bir gün düşünün. Sıcak ama öylesine ki kan ter içinde bırakıyor, pişiriyor, sucuk gibi yapıyor. Ve sabahtan akşama bir koşturmaca içinde olan bir insan hayal edin. Bu sıcakta ne su içiyor, ne yemek yiyor, ne de ağzından bir lokma giriyor midesine. Niçin efendim? Niçin yemiyor, içmiyor bu adam? Bir şey için efendim. Bu adam oruç, niyetli, gününü Allah'a adamış. Zaruri ihtiyaçlarını akşamın bir vaktine ertelemiş ve bir söz vermiş Yaradanına. Demiş ki, ben imsak vaktinden akşam ezanı vaktine kadar ne bir şey yiyeceğim ne de bir şey içeceğim. Ben oruçluyum demiş. Değerli dostlar, oruç büyük bir sevaptır. Hatta en büyük sevaplardan biridir. Oruç tutmak, fıtrattan gelen dürtülere, güdülere, istek ve arzulara bir baş kaldırıdır. Oruç tutmak, fıtratla araya bir perde çekmek, iradeye tutunup Allah rızası için aç kalmak, açlığa, susuzluğa, nefsin istek ve arzularına ket vurmaktır. Değerli dostlar, peki oruç açmaya ne diyoruz? İftar diyoruz, değil mi? Efendim, iftar etmek, programımızın başından beri üzerinde durduğumuz fıtrata dönmek demektir. Evet efendim, iftar ve fıtrat aynı kökten gelen kelimelerdir ve oruç tutmak, fıtrattan gelen yeme içme arzusuna ket vurmak, gem vurmak, yani dur demektir. İftar etmek de artık süre doldu, Allah için verdiğin söz yerine geldi, imtihanı verdin, artık baş kaldırdığın fıtratına geri dönebilirsin, dilediğin gibi yiyip içebilir, yani iftar edebilirsin demektir. Bugünlük de bu kadar efendim. Gününüz güzel, sözleriniz özel, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti Rahman'a varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyefem Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüyefem Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo F.

kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor.

Üniversitesi rektörüm. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: kamu spotu.
1: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yaşam yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
0: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile.

küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı, dök de yeter, dökerim başı gözüm üstüne.

Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek açısından riskler barındırır.
3: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
4: Depresyonun 8 tane ana özelliği vardır. Bir tanesi depresif duygu durumudur. Yani bu kişinin yani hüzün, keder, elem duygusuyla böyle bir şeyden ve diğer özelliği de bu kişilerde anhedonu vardır. Mesela bir şeyden zevk alamama vardır. Yani heves arzu azalması vardır. Ya hayata, olaylara ilgi ve ilgisi azalmıştır. Enerji azalması vardır, yorgunlukları vardır. Konsantrasyon güçlükleri vardır. Uyku iştah bozulmaları vardır gibi bir çeşitli belirtiler şeklinde gidiyor. Burada diğer belirtiler de varsa bu kimse yani bir şekilde depresif ruh durumu içerisinde bunun tedavisi olan bir şeydir bu. Depresyon sonuçta bir rahatsızlık. Beyinde serotonin maddesi azaldığı zaman kişide azalan alana göre belirtiler veren bir depresyon türü ortaya çıkıyor. Yani bu tedavisi olan bir durum. Burada bir uzman yardımı alması bir ideal olan o. Yani şimdi burada evlilik insan hayatındaki en önemli iki tasarruf var. Biri meslek seçimi, diğeri evliliktir. Bu tasarruflarda tabii inceleyip sık dokumasında fayda var. Burada vereceği karar şimdi nişanlandığı için mi mutsuz, yoksa ondan bağımsız olarak da bir mutsuzluk, bir hayatını hiç renk yok gibi hissediyor. Burada yanlış sebebe bağlarsa yanlış durum ortaya çıkar. Yani önce neden mutsuzum? Bunun sorusuna cevap vermesi. Niye bir şeyden zevk almıyorum? Buna cevap bulması lazım. Buna cevap bulduk. Yani böyle durumlarda biz şunu yapıyoruz. Kişi tedavi olup depresif durumu ortadan kalktıktan sonra ondan sonra evlilikle ilgili artıları eksileri koyar bir kenara. Artılar hangisi ağır basıyorsa ona göre karar verir. Olumlu veya olumsuz. Ama kararı o kişi verir ama bunu verebilmesi için bu kararı ruh durumunun sağlıklı olması lazım. Yani şu anda burada Mustafa Bey o sağlıklı ruh durumunda değil. Sağlıklı karar verme ihtimali daha yüksek. Onun için yani önce bir tedavi olup sağlıklı düşünmeyi, olaya kuş bakışı bakmayı başarsın evliliğe, bir kararını verir ondan sonra. Yani acele karar vermesin ama bir yani doğru tavsiye bir uzman yardımıyla en doğru karar hangi karar benim için sorusuna oradan cevap bulabilir. Şimdi burada konunun iki yönü var. Bir yönü bu kişinin evlendiği kişiyle iletişim, sağlıklı iletişim kuramaması. İkincisi de böyle durumların taşıdığı risk var. Bu konuda ne düşünülüyor gibi sorulmuş anladım. Şimdi burada o birinci kısımda evlilik seviyesinde bir benzer. Kadının sembolik ve duygusal iletişim kurması en doğal yol metodudur. Yani bir insana niye yürüyorsun demek gibi bir şeydir. Erkek beyni tabii daha çok süreçte değil sonuçla ilgilenir. Daha çok estetik sanat değil de keskin menfaat hesaplar vardır kararlarında. Ona göre kararlar verir. Burada bu kişiler birbirini seviyorlarsa ve iyi niyet varsa terapiyle düzelir bu durum. Yani iki taraf da kendisini tanıyacak, analiz edecek, güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, olumlu olumsuz yönlerini kendisini analiz edip kritize ettikten sonra kişi benim için en duygun nedir diye kararı ondan sonra olumlu olumsuz kararı o zaman verir. Ama şu andaki bu bilgilerle bir karşılıklı bir zıtlaşma, sen haklıyım ben haklıyım gibi bir şey var. Yani burada evlilikteki karşı cinsli olan iletişimde tabii yaş farkının ne kadar yakın olsa o kadar avantajlıdır. Ama bu özellikle erken yaşının biraz daha yukarı olması yani evlilik açısından bir eksiği oluşturmaz. Yani önemli olan kişilerin Hayata bakışlar önemli. Yani yaş denildiği zaman üç türlü yaş var. Bir kronolojik yaş, işte nüfusta yazı olan. Bir biyolojik yaş, kişinin görünüm olarak mesela yaşlı, orta, yani genç görünüyor gibi. Bir de psikolojik yaş, kişinin kendini hissettiği yaş. Real yaş üçünün ortalaması olduğu söyleniyor. Yani kronolojik yaş değil. Yani kişinin yaşına uygun davranıp davranmaması, yaşına göre kişi kendisini enerjik, dinç, idealist görebilmesi. Bu yaşı etkiler. Burada onun için yaşa göre ki kadın hani doğurganlık dönemi bitmeden, yani üretkenlik dönemi bitmeden evlenmesi daha mantıklı. Onun için kadının 26 yaşında, erkeğin 43 yaşında olması çok biyolojik doğaya aykırı değil.
5: Evet.
4: Değil ama yani evlilikte öyle ki, yani diyelim 100 konu varsa %100'ü bulamazsınız. Yani %20-30 uymazsa %70-80'i zaten kapatılır bir şekilde. Burada yapıcı diğeri de yani bu kültürü, evlilik kültürüyle ilgili bir yaşadığı sıkıntılar var. Yani anlaşmalı evlilik konusunda ne düşünüyorsun diyor. Yaşam konusunda kadının çok yıprandığını belirtmiştiniz. Şimdi burada yani nikah, resmi nikah olmadan beraber yaşamalar her zaman bir ciddi riskli de beraberinde getirir. Çünkü yani evlilik bu tartışma olacaktır. Evlilik bağı zayıf olursa kopmalar yaşanır. Evlilik bağı kuvvetliyse kişi esner, kırılır ama tekrar toparlar. Burada evlilik bağı zayıf. Yani muhakkak uzman yardımı alsınlar. Yani kendi başlarına halletmeleri zor bunun. Yani erken evdeki rolüyle iş yerindeki rolü arasındaki bir farklılık olması gerekiyor. Bu farklılık burada ortadan kalkıyor. Mesela bir erkek yani evin ihtiyaçlarını karşıladığın zaman, evin ekmeğini getirdiği zaman, şu eğitimle ilgili ihtiyaçları karşıladığı zaman ben vazifemi yaptım diye düşünüyor. Yani burada eşine veya yediğin önünde, yemediğin arkanda, daha ne istiyorsun, sana rahat batıyor falan gibi böyle yaklaşımlar ortaya çıktı. Şimdi erkek yani iyi bir iş adamı olabilir. Yani fakat iyi iş adamı olmanın dışında iyi baba olmak, iyi eş olmak, hepsi bütün rolleri beraber götürmek gerekiyor. Yani iyi baba rolünü, iyi eş rolünü aynı anda yaşayamazsa, uygulayamazsa başarılı bir iş adamı olur. Fakat başarılı bir diyelim bir müdür olur, başarılı bir doktor olur, mühendis olur. Fakat bakıyorsunuz babalık konusundaki hatalarının bedelini öder. Bu nasıl bir taşı yere, havadan yere atarsak kesin kurallar, yasalar vardır. Düşer, kırılır. Yani fizik kanunları vardır. Aynı şekilde böyle kesin net psikoloji kanunları var. Psikoloji kanunlarına uymayan bedelini öder. O psikoloji kanunlarından birisi de yani evliliğin paylaşım, duygusal paylaşım ihtiyacı. Psikolojik ihtiyaçlar var aynı şekilde. Bunlar gözükmüyor. En büyük zorluk orada zaten. Evin gözüken ihtiyaçlar var, gözükmeyen ihtiyaçlar var. Gözüken ihtiyaçlar işte evin yiyeceğini almak, maddi ihtiyaçlarını karşılamak ama diğer taraftan da soyut ihtiyaçlar da var evde. Duygusal paylaşım ihtiyacı var. Karşılıklı duygu alışverişi gereken bir durum.
3: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'na en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.

0: kamu spotu.
1: Ben bir insanım.
2: Ben bir kadınım.
3: Ben bir anneyim.
4: Ben bir çocuğum.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim kızım.
9: O benim komşum.
10: O benim kardeşim.
11: O benim annem.
12: Bağırma.
13: Bağırma.
14: İncitme.
15: Can yakma.
16: Etme.
17: Görmezden gelme.
18: Değer ver.
19: Saygı göster.
20: Sev kardeşim. Sev.
18: Ben senin.
20: Sen bensin.
21: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
18: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
22: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
23: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
24: İlk bakışta eğri büğrü hantal yapısıyla dikkati çekse de kirpiklerinden toynaklarına kadar birer mucizedir develer. Kalın ve geniş ayakların tasarımı yüzlerce kiloluk bedenini taşımanın yanı sıra çöl yolculuğu için adeta biçilmiş kaftandır. Çetin kum fırtınalarına karşı gözlerini çevreleyen çift katlı kirpikleri, zaman ve mekana uygun biçimde kusursuzca yaratan Rabbimizin mucizesidir. Develer içgüdüsel olarak tasarruflu ve tedbirlidirler. Her gün yemesi gereken 40 kilonun yarısı kadarını yiyerek aylarca yaşayabilirler. Diğer yandan bir devenin günlük su ihtiyacı ortalama 15-20 litredir ve bu suyla haftalarca idare edebilir develer. Bu sıra dışı özellikleriyle develerin yüce Rabbimizin yaratmadaki kudret ve sanatına kusursuz bir örnek olduğunun farkında mıyız? Gâşiye suresinin 17. ayetinde üzerinde düşünülmesi ve ibret alınması gereken deveden bahsedilmektedir. Deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratılmıştır? Devenin kalın kürk tasarımı onun vücudunu sıcağa ve soğuğa karşı korur. Deve, su kaybını azaltan kalın ve keçeleşmiş tüylere sahiptir. Deve, çölün aşırı sıcak zeminine yattığında onu koruyacak çok sert ve nasırlı dizlere sahiptir. Böylece sıcaktan veya soğuktan etkilenmez. Devenin ağız ve dudak yapısı, ayakkabı köselesini delecek kadar sivri dikenleri bile rahatlıkla yiyebileceği şekildedir. Çölün zorlu şartlarına uygun bu yaratılışını devenin kendisinin veya ondan faydalanan insan olduğunu seçmediğinin farkında mıyız? Duygusal hayvanlardan olan develerin hafızaları oldukça kuvvetli olup kendilerine kötülük yapanlara kin besledikleri söylenir. Hiç unutmadıkları bu insanlardan elinde sonunda bir fırsatını bulup intikam alabildikleri anlatılır. Devenin etinden sütüne, yününden derisine ve yük taşımasına kadar her şeyinden istifade ettiğimiz bir tasarım harikası olduğunun farkında mıyız?
0: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
2: FM.

0: kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, ya Rabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlık kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Ne diyeyim, Allah razı olsun.
2: Sungür'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.
3: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.
4: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Sizlerle bir radyo hastanesi programında tekrar birlikteyiz. Programımızda sizlere hastalıkları, hastalıkların bulgu ve belirtileriyle bu hastalıklar için gerekli tanı yöntemleri ve tedavi yollarını ve hastalıklardan korunmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini sunacağız. Zaman zaman stüdyo konuklarımız da bizlerle birlikte olacak. Bugün sizlere toplumumuzu çok ilgilendiren, birçoğumuzun günlük hayatını çok olumsuz yönde etkileyen çok önemli bir problemden bahsetmek istiyorum. Uçuk hastalığı, uçuk. Biliyorsunuz uçuk birçoğumuzda, dudağımızda, burun çevresinde, özellikle soğuk algınlığını takiben, vücut direncimizin düştüğü durumlarda veya aşırı strese girdiğimiz durumlarda karşımıza çıkan çok önemli bir hastalık, çok önemli bir viral enfeksiyon. Genellikle dudaklarda ve ağız çevresinde, işte burun kanatları çevresinde, burnumuzun üzerinde ki bölgelerde sıklıkla karşımıza çıkmakta. Bu bölgede önce bir kaşıntı, bir yanma ve huzursuzluk hissi, arkasından bir kabarcıklanma ile kabarcıkla kendini gösteren bir durum. Genellikle içi sıvı dolu olan bir kabarcıklar şeklinde ortaya çıkıyor. Sonra da bu kabarcıklar açılarak içindeki sıvı akıyor dışarıya ve bir yaraya dönüşebiliyor bu. Oldukça ağrılı bir hastalık, oldukça ağrılı bir enfeksiyon, acı veren bir durum. Tabii ki görünüm olarak da kişileri rahatsız eden, hem kişinin kendisini rahatsız eden, hem de karşı tarafı görüntü olarak da rahatsız eden önemli bir durum. Tabii rahatsız etmesi bir yana, özellikle fonksiyon kaybına sebep oluyor kişide. Yani ne oluyor? Dudağımızda, ağzımızda herhangi bu böyle bir bölgede olduğu takdirde yemek yemeyi, konuşmayı, gülmeyi zorlaştırır. Yani ağız hareketlerini yapmamız zorlaşıyor bir kere. Ve iyileşmeleri de birkaç haftayı bulduğu için oldukça uzun sürüyor. Dolayısıyla oldukça rahatsız edici bir durum. Bazı kişiler için uçuk önemli, tekrarlayan bir şikayet, bir problem. Uçuk nasıl oluyor? Virüslerin neden olduğu bir enfeksiyon uçuk. Uçağa neden olan bu virüslere tıpta herpes simplex virüsü diyoruz. Herpes simplex virüsü diyoruz tıp dalında, ya da uçuk virüsü denilebiliyor. Şimdi genellikle bizi güncel olarak etkileyen uçuklar daha çok soğuk algınlığında ve strese bağlı durumlarda yahut da genel vücut direncimizin düştüğü durumlarda ortaya çıkabilmekte. Ama tabii bu virüsün esas sebebi çocukluk çağında virüsü kapmış olmamız, bir şekilde almış olmamız ve bu virüsün vücudumuzda, özellikle de sinir hücrelerinin çok yakınında, sinirler boyunca uykuda olması söz konusu. Yani uçuk virüsü vücudumuzda var. Çocukluk döneminde girmiş, yerleşmiş ve uykuda. Ama vücut direncimiz düştüğünde, soğuk algınlığı olduğunda yahut da çok stresli bir şekilde, stresli bir duruma girdiğimizde bu uçuk virüsü uyanmakta ve bir enfeksiyon olarak, bir yara olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişi de uçuk bir kere çıktıktan sonra bir daha tekrarlaması, bir daha tekrarlaması oldukça yüksek. Bazı kişilerde yılda 2-3 kere uçuk çıkabilir. Bazı kişilerde de hiç çıkmaz, uçuk sürekli uykudadır. Nadiren belki birkaç senede bir çıkabilir ya da çıkmayabilir. Evet, biraz evvel söylediğim gibi hiç virüsün ortaya çıkmadığı, uçuk enfeksiyonu yapmadığı, virüsün hep uykuda kaldığı kişilerde söz konusu olabilmekte. Uçuk virüsü, herpes simplex virüs demiştik. Bunun çeşitli alt tipleri var. Bunlar herpes simplex 1, herpes simplex 2, herpes simplex 3 gibi çeşitli sınıflandırmalara da 8 ayrı türü var açıkçası. Bir de tabii yüzümüz çevresinin dışında genital bölgede de çıkabilen herpes simplex virüsü var ki buna biz genital herpes diyoruz. Ki bugün ağırlıklı olarak ben size dudak çevresinde bulunan herpes simplex'ten bahsetmek istiyorum. Uçuk nasıl bulaşır? En çok tükürük ve yakın temasla, yani karşımızdaki insanı öptüğümüz zaman yahut da virüsü taşıyan kişinin öksürmesi, hapşırması sonucu karşı tarafa geçirmesi yahut da ortak kullanılan bir takım eşyalardan kişiden kişiye geçebilmektedir. Virüsün bulaşması için kişide uçuk olmasına gerek yok. Dolayısıyla virüsü uykuda olan birisi virüs olmayan birisini öptüğü zaman veyahut da bununla bu kişininle birlikte ortak bir takım ev eşyalarını kullandığı zaman, havlu gibi, çatal bıçak gibi, bardak gibi, yastık gibi bunları kullandığı zaman oradan virüs karşıdaki kişiye geçebilmektedir. Biraz evvel söylediğimiz gibi çoğu kişi virüsü çocukken kapar. Küçük çocukları öpmek, yanaklarını sıkarak sevmek, bu tamam güzel şeyler, biz de çok seviyoruz. Ama uçuk virüsünün bulaşması açısından oldukça riskli durumlardır. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Yine daha önce bahsettiğim gibi öpüşmek, çatal, bardak, kaşık, havlu, hanımların makyaj malzemelerini kullanması, yine tıraş bıçağı gibi eşyaların kullanılması, ortak kullanılması virüsün bulaşmasına neden olabilmektedir. Yine tabii uçuğun çıkmış olması gerekmez ama uçağa dokunmak da virüsü bulaştırır. Özellikle o bir şey haline geldiği zaman, böyle bir içi sıvı dolu bir baloncuk haline geldiği zaman, bir bül olduğu, vezikül ya da bül dediğimiz duruma geldiği zaman buna dokunmak, hele hele patladıysa bu sıvı, elimize falan bulaştıysa başkasına bulaştırma ihtimalimiz çok fazla. Dolayısıyla uçağa dokunduysak, hele hele biz kendimiz dahi dokunduysak, mutlaka ellerimizi iyi yıkamamız gerekli, vücudun başka yerlere sıçramasını da engellemiş olabiliyoruz. Uçuk neden çıkar? Uçuk, daha önce de bahsettik, virüsler nedeniyle ortaya çıkmakta. Stres, soğuk algınlığı, vücut direncinin düşmesi, bunların hepsi uçuk enfeksiyonuna sebep olabilmekte. Özellikle uykuda olan virüsü tetikleyen bazı durumlar var. Nelerdir? Ağır diyabet, şeker hastalarında, ameliyat travması nedeniyle genel vücut direncinin düştüğü kişilerde, aşırı alkol tüketimi, aşırı A vitamininin alınması, çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle vücut direncinin düşmesi, güneşte kalmak, hamilelik, hormonal değişimler, kansızlık, stres, uykusuzluk, özellikle virüsün etkilediği uçuk çıkan bölgenin yaralanması, vücut direncini düşüren ateşli hastalıklar, yetersiz beslenme, yorgunluk gibi bir takım faktörler uçuk oluşumunu tetiklemektedir. Yine yüksek ateş, öbür tarafta kemoterapi gibi, organ nakli gibi tedaviler gören kişilerin kullanmış olduğu ilaçlar, AIDS hastalığı, egzama, vücut yanıkları, bunların hepsi uçuk hastalığını tetiklemektedir. Uçuğu nasıl önleyeceğiz? Oldukça önemli bir durum. Öncelikle uçuğu olduğumuz kişilerle yakın temas, öpüşmekten kaçınmalıyız. Yine kişisel eşyalarımızı havlu, makyaj malzemesi, tıraş malzemesi, çatal, kaşık, bardak gibi durumları ortak kullanmamamız gerekli. Sık sık ellerimizi yıkamamız lazım. Çok önemli. Stresten uzak kalmaya çalışmamız gerekli. Yine ellerimizi yıkamadan önce ağzımıza, burnumuza, gözlerimize dokunmamalıyız. Uçuklara mümkün olduğu kadar dokunmamalıyız. Çünkü hemen elimiz filan enfekte oluyor. Sağa sola bulaştırma riskimiz var. Bunlar çok önemli durumlar. Uçuk tedavisi nedir? Nasıl yapılır? Uçuk tedavisi çok zor. Yani uçuğun zaten bilinen bir tedavisi yok. Yani şu ilacı alalım uçuğumuz geçsin, yok. Hele hele uçuk bir kere çıktıktan sonra bir siklusu var. Bunu tamamlıyor. Vücuda virüs girdikten sonra ömür boyu kalıyor. Bunu daha önce söylemiştik. Uykuda kalıyor. Çeşitli dönemlerde uyanıp enfeksiyona sebep olabilmekte. Uçuk olan kişilerde bunu birçoğumuz kendimiz saptıyoruz. Yani halk kendisi de bunu görüyor. Ha, uçuk çıktı diyor. Bu kişilerde yapılması gereken şey, bir, bu bölgeye dokunmamamız lazım. İki, vücut direncini artırıcı bir takım vitaminler, gıdalar almamız, bol sıvı almamız lazım. Tabii ki bir doktor muayenesine gidebiliriz. Onun dışında uçuk çıktığı takdirde çıkarken ne yapabiliriz? Uçuğun çıktığı bölgeye sıcak kompres uygulayabiliyoruz. Ilık veya sıcak kompres. Yine bir takım uçuk kremleri var. İçerisinde antiviral ajanlar, antiviral ilaçlar olan uçuk kremleri var. Bunlar o bölgeye sık sık sürülmelidir. Ve en önemlisi, uçuk çıktıysa mutlaka başkalarıyla temastan kaçınmamız gerekli. Karşıdaki insanlarla öpüşmemek, mümkün olduğu kadar uçuklu bölgeye dokunmamamız gerekli. Ta ki uçuk virüsü iyileşinceye kadar. Değerli dinleyiciler, bir programımızın sonuna daha geldik. Bugün sizlere uçuk hastalığı, yani dudağımızda, burnumuzda, yüzümüzde çıkan uçuk enfeksiyonu hakkında bilgi verdim. Herpes simplex enfeksiyonu. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Bir başka radyo hastanesi programında sizlerle buluşmak ümidiyle saygılar sunuyorum. Sağlık dolu, mutlu günler dileğiyle. Hoşçakalınız.
3: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Araştırma Geliştirme Proje Pazarı ve Tanıtım Günlerine katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Özgür Özdemir, akademik idari personel ve öğrenciler katıldı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 20 üniversiteden 100'e aşkın projenin yer aldığı proje pazarı bölümünde ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler hazırladıkları projeleri poster sunumları eşliğinde sergileyerek jüri üyeleri ve katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin tanıtım fuarı bölümü ise Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi adına açılan tanıtım standında üniversitenin akademik, bilimsel ve sosyal faaliyetleri ziyaretçilere tanıtıldı. Üniversiteler arası akademik işbirliği ve proje kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayan organizasyon boyunca öğrenciler, farklı üniversitelerden araştırmacılarla bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunma fırsatı elde etti.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'na en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü. Radyo FM'de Sazın Sözü.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu.
1: Gözünce buyurun.
2: Bizim suyumuz patladı da kaçırmam gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm gidin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine, onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti Rahman'a varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi olarak akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizin tamamına lisanslı üyesi olduğumuz kurumsal mail sistemimize entegre GPT tabanlı büyük dil modeli yapay zeka araçlarını ücretsiz olarak hizmete açıyoruz. Öğrencilerimiz ve personelimiz üniversitemiz kurumsal e-posta sistemi üzerinden iki öncü yapay zeka modeline doğrudan erişim sağlayabilecek, araştırmadan bilimsel üretime kadar her alanda yapay zeka desteğinden faydalanabilecek. Kullanım detaylarına ve anlatım videomuza üniversitemiz sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.

Radyo FM. Kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.
1: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim, İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler, Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
2: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adıyaman FM.

kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini arttıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.

biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Geliştirme Topluluğu BİTÜK tarafından öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgi, beceri ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla CTF, Capture the Flag yani bayrağı ele geçir yarışması düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı bir yarışma ortamında kullanmalarına imkan sağladı. BİTÜK Topluluk Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan koordinasyonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler kriptografi, web güvenliği, tersine mühendislik, ağ güvenliği, adli bilişim ve genel siber güvenlik alanlarında hazırlanan sorular üzerinde takım halinde yarıştı. Yarışma öncesinde öğrencileri ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek siber güvenlik alanında gerçekleştirilen bu tür uygulamalı etkinliklerin önemine dikkat çekti. Yarışmacı öğrencilerle sohbet eden Rektör Keleş, gençlerin bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Yarışma süresince katılımcılar farklı zorluk seviyelerinde hazırlanan görevleri çözerek analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik öğrencilerin siber güvenlik alanındaki farkındalıklarının artmasının yanı sıra bu alana ilgi duyan gençlerin kendilerini geliştirmelerine de katkı sundu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere para ödülleri takdim edildi. Ayrıca etkinliğe katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikaları verildi. Böylece öğrencilerin hem yarışma sürecindeki emekleri belgelendirilmiş hem de siber güvenlik alanındaki çalışmalara yönelik motivasyonları artırılmış oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül töreninde Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cem Onat, yarışmaya sponsor desteği sağlayarak öğrencilerin teşvik edilmesine katkı sunan Gökçe Yakar Yılmaz'a teşekkür etti. Profesör Doktor Onat, bu tür desteklerin öğrencilerin mesleki gelişimine, teknolojiye olan ilgilerinin artmasına ve üniversite sanayi toplum işbirliğinin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Programda siber güvenlik alanının günümüzde kamu kurumlarından özel sektöre kadar birçok alanda kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. BİTÜK Topluluk Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan, CTF yarışmalarının öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli bir öğrenme ortamı sunduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin analitik düşünme, ekip çalışması ve siber güvenlik farkındalığı kazanmalarına katkı sağladığını ifade etti.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.

0: kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Haberini aldım. Başka yüreklerin oyuncağı olmuşsun. Kaç kişiye sattın hayatı?

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı ÜNİDES kapsamında düzenlenen ÜNİFES'te üniversitemiz öğrenci toplulukları iki ayrı kategoride Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Sürdürülebilir gelecek topluluğumuzun enerjini doğadan al projesi, iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kategorisinde, okul öncesi topluluğumuzun müzikle umut projesi ise kültür ve sanat kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, gençlerimizin üreten, düşünen, çözüm geliştiren ve topluma dokunan projelerle böylesine anlamlı başarılara ulaşması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu vizyonun geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen kıymetli öğrencilerimizi ve topluluk danışman akademisyenlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, toplumsal katkıyı ve gençlerimizin hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
2: Adıyaman Üniversitesi Radyosu.
3: Adüyefem.

0: Radyo FM. Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.
1: Adi FM'de canlı performans.

bayramlar sevdiklerinize kavuşmanın, yollara hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
2: Radyo FM'de canlı performans.

Radyo FM'de canlı performans. Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

İntikam yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adyü FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyaman.

Radyo FM. Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin.

gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yollara hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Ortaköy'de bir çay bahçesi, sıcak bir çay elimde, sözlerin ezberimde, gül veren elde, hep biraz güzel kokular olur oğlum. Ağrıyan bir kalp acılarla doğrulur, acılarla doğrulur.

sert bakışlı gülen adam. Benim babam, adı İrfan, soyadı Sözütek. Az mı balığa giderdik? Karataş'ta, Tuzla'da. Sonra bayram günleri, cebimde bayram şekerleri. Çayı öyle severdi. Hele dök oradan bir çay, demli olsun. Doldur, doldur. Sert bakışlı gülen adam. Benim babam, adı İrfan, soyadı Sözütek.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Lütfen dikkat. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

Bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti Rahman'a varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
2: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazırlıksız.